0: So, dia keep on my mind dengan apa yang dibawakan dekat atas pentas yang saya rasa buat yang terbaik.
1: 接下来，国际专业评审还有国际大众评审，请打分。 请锁分。
2: Üsküdar Türkiye'nin en ünlü şarkılarından biridir. Türkiye'de herkes bunu bilir. Hatta dünyada da en çok söylenen şarkılardan biridir. Sevgili Helin, çok güzel söyledin. Seni tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyorum. Harika.
1: Harika.
2: Good. Harika.
3: Harika.
1: Harika.
3: Yes.
1: 就是 wonderful, 就是精彩。
3: Yes.
1: 哇，太好了，我们可以学一下现场的朋友们。 Harika.
4: Harika. Harika.
1: 谢谢我们的土耳其评审，谢谢。大家有没有发现刚才他唱的这首歌好听吗？各位中国的观众，你们不觉得有点耳熟吗？不就是我们中国的孩子们从小听到大的一首。